0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da yeni haftaya sosyal devlet, silahlanma ve hayat pahalılığı tartışmaları damgasını vuruyor. Hükümetin sosyal alandaki kesinti planlarına sendikalardan ve sosyal kuruluşlardan tepki gelirken binlerce insan hafta sonunda savaşa ve zorunlu askerliğe karşı sokağa çıktı. Şimdi ayrıntılara bakalım. Sendikalar ve sosyal yardım kuruluşlarından oluşan geniş bir ittifak, Mert hükümetinin özellikle bakım hizmetleri, aile destekleri ve sosyal politika alanlarında planladığı kesintilere karşı çıktı. Alman Sendikalar Birliği DGB, IG Metall, Verdi, Caritas, Diakoni ve VDK gibi kuruluşların imzaladığı ve DPA'ya ulaşan çağrıda sosyal dayanışma, demokratik istikrarın ön koşuludur ifadeleri yer aldı. Site'ın haberine göre ittifak konut yardımı, çocuk ek ödeneği, nafaka avansı, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engellilere yönelik desteklerde planlanan kesintilerin kaygı verici olduğunu belirtti. Sosyal devletin yalnızca ekonomik ve toplumsal değil, aynı zamanda demokratik açıdan da hayati bir rol taşıdığı vurgulandı. Özellikle çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen bakım reformu tasarısı yoğun eleştiri aldı. Kuruluşlar, bakım ihtiyacı olan insanların uygun şekilde desteklenmesi ve bakım kurumlarında zorlukla elde edilen personel standartlarının tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. Planlanan değişikliklerin kişilerin bakım ihtiyacının hangi düzeyde olduğunun belirlenmesini zorlaştırarak bakım sigortasının sunduğu hizmetlere erişimi güçleştirebileceği hatta tamamen engelleyebileceği uyarısında bulunuldu. İttifak sosyal güvenlik sistemlerinin güvenilir biçimde korunmasını talep ederken bunun finansmanı için yüksek servetlerin ve büyük mirasların daha güçlü biçimde vergilendirilmesini önerdi. Siyah-kırmızı koalisyon hükümeti uzun süren müzakerelerin ardından bakım reform paketinin bir bölümünü çarşamba günü onayladı. Tasarıda çocuksuz bireyler için daha yüksek primler ve prim hesaplama sınırının yükseltilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Sağlık Bakanı Lindemann, artan bakım ihtiyacına daha sıkı kriterlerle karşılık vermek istiyor. Tasarı eleştirilere rağmen şimdi Bundestag'da görüşülecek. Hükümet gelecek yaz tamamlanması planlanan daha kapsamlı bir yapısal reform için bir komisyonun öneriler hazırlamasını öngörüyor. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer boyutu ise hükümetin giderek artırdığı savunma ve silahlanma harcamaları. Hafta sonunda binlerce insan bu politikaya karşı sokağa çıktı. Almanya'da hafta sonunda binlerce insan savaşa, zorunlu askerliğe ve hızlandırılan silahlanma politikasına karşı sokağa çıktı. Berlin ve Stuttgart'ta düzenlenen gösterilerde hükümetin savunma harcamalarını artırma politikası protesto edilirken silahlanmaya ayrılan kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması istendi. Bir daha savaş olmasın, silahlar sussun çağrısıyla düzenlenen gösterilere barış aktivistleri, sendikacılar, gençlik örgütleri ve savaş karşıtı çeşitli gruplar katıldı. Organizatörlerin açıklamasına göre Berlin'de 20 binden, Stuttgart'ta ise 15 binden fazla kişi yürüdü. Gösterilerde özellikle savaş yerine eğitim ve sosyal hizmetlere para mesajı öne çıktı. Berlin'de göstericiler eğitim ve sosyal hizmetler için 500 milyar euro ayrılmasını, savaş ve silahlanma yerine sağlık ve sosyal güvenliğe yatırım yapılmasını talep etti. Gösterilerde gençlerin katılımı özellikle dikkat çekti. Gençlik örgütleri zorunlu askerlik ve yeniden silahlanma politikalarına karşı çıktı. Sosyalist Alman İşçi Gençliği SDAJ hükümetin politikalarının ülkeyi savaşa hazırladığını savunarak gençler savaşa gönderilmek istemiyor mesajını verdi. Berlin'deki gösteriden bir gün önce de binlerce genç zorunlu askerliğe karşı düzenlenen bir konserde Brandenburg kapısı önünde buluştu. Stuttgart'ta da gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Gösteriyi düzenleyen Nova Stuttgart İttifakı gençlerin barış hareketine katılmasının geleneksel olarak daha yüksek olan yaş ortalamasını değiştirdiğini belirtti. Özetle gösterilerin ortak mesajı şuydu: daha fazla silah ve asker yerine eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve barış için daha fazla kaynak. Peki Almanya'nın silahlanmaya ayırdığı kaynaklar ekonomiye ve insanların yaşamına ne getiriyor? Bu konuda yapılan eleştirilerden biri de şu: silahlanma refah getirmiyor, aksine yoksulluğu derinleştiriyor. Almanya'da Birlik Günü vesilesiyle yapılan konuşmalar ve yeni veriler, Doğu ile Batı arasındaki ekonomik eşitsizliğin hala giderilemediğini gösteriyor. Bremen'e 2031'e kadar 1 milyar 350 milyon euro aktarılmasını öngören savunma anlaşması, bölgeyi askeri bir lojistik merkezine dönüştürmeyi hedeflese de, kentin uzun süredir yüksek yoksulluk oranlarına sahip olması, silahlanma yatırımlarının refah getirmediği eleştirilerini güçlendiriyor. Jungwirth'teki yorum, siyasi konuşmalarda hükümetin silahlanma yoluyla büyüme politikasının ve Almanya'nın 1990'dan bu yana dahil olduğu tartışmalı savaşların gündeme getirilmediğine dikkat çekiyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verileri, Doğu Almanya'nın ekonomik üretiminin hala Batı'nın %80'i civarında olduğunu ve bölge nüfusunun hızla azaldığını ortaya koyuyor. Sonuç, yorumun temel tezi, savunma harcamalarının ekonomik büyüme sağlamadığı, aksine yoksulluğu artırdığı. Bremen bunun somut bir örneği olarak gösteriliyor. Almanya ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca savunma harcamalarıyla sınırlı değil. Ülkenin en önemli sanayi sektörlerinden otomotivde de kriz derinleşiyor. Alman otomotiv sektöründe Eylül ayında şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri yılın en düşük seviyesine geriledi. Sektör ihracat ve istihdamda yeni düşüş bekliyor. Münih Merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre sektördeki şirketlerin ekonomik beklentilerini ölçen gösterge Eylül ayında -35 puana geriledi. Bu değer Ağustos ayında -22 puandı. Alman otomotiv sektörünün yaşadığı sıkıntıların önemli nedenlerinden biri özellikle elektrikli araçlarda Çinli üreticilerin giderek güçlenen rekabeti. Alman otomobil üreticileri Çin pazarında olduğu kadar Avrupa'da da Çinli markaların artan rekabetiyle karşı karşıya. Otomotiv sektöründeki kriz, ihracat ve istihdam açısından önemli bir sorun. Ancak ekonomik gelişmelerin etkisini artık çok daha doğrudan günlük hayatımızda da hissediyoruz. Bunun en güncel örneklerinden biri ise enerji fiyatları. Petrol fiyatlarındaki ani artış ısınmayı bir lüks haline getiriyor. Orta Doğu'daki kriz nedeniyle petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, Almanya'da kalorifer yakıtı kullanan hanelerin ısınma giderlerini artırıyor. Petrol ithalatına bağımlı olan ülkede fiyat artışlarının doğrudan tüketicilerin faturalarına yansıması bekleniyor. Yeni jeopolitik gerilimler veya tedarik sorunları yaşanması halinde maliyetlerin daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Bu durum özellikle eski ve yüksek tüketimli kalorifer yakıtı sistemine sahip evleri uzun vadede risk altına sokuyor. Artan enerji fiyatları ısı pompalarını daha cazip bir alternatif haline getiriyor. Elektrikle çalışan bu sistemler uygun koşullarda petrol ve gaz sistemlerine göre daha verimli olabiliyor. Yenilenebilir enerjinin payının artması da bu eğilimi güçlendiriyor. Almanya'da ısıtma sistemlerinin dönüşümü için devlet teşvikleri bulunuyor. Ancak destek miktarı ve koşulları hükümet politikalarına göre değişiyor. Bu nedenle ev sahipleri için karar yalnızca petrol mü, ısı pompası mı sorusuna indirgenmiyor. Yatırım maliyeti, devlet desteği, binanın enerji verimliliği ve uzun vadeli işletme giderleri birlikte değerlendirilmesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor. Sonuç, Orta Doğu'daki kriz enerji fiyatlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Almanya'da petrol ve gazla ısınan haneler açısından temel mesele yalnızca bugünkü fiyatlar değil, gelecekte ısınma harcamalarının nasıl kontrol edileceği. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünün haberlerinde farklı başlıklar vardı ama ortak bir soru hep karşımıza çıktı. Kaynaklar nereye harcanıyor ve bunun faturasını kim ödüyor? Sosyal hizmetlerden silahlanmaya, sanayideki krizden enerji fiyatlarına kadar yaşanan gelişmeler, ekonomik ve siyasi kararların insanların günlük hayatını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında bulabilir ve okuyabilirsiniz. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Radyo Kassel'i Instagram, YouTube ve diğer dijital kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da yeni haftaya sosyal devlet, silahlanma ve hayat pahalılığı tartışmaları damgasını vuruyor. Hükümetin sosyal alandaki kesinti planlarına sendikalardan ve sosyal kuruluşlardan tepki gelirken binlerce insan hafta sonunda savaşa ve zorunlu askerliğe karşı sokağa çıktı. Şimdi ayrıntılara bakalım. Sendikalar ve sosyal yardım kuruluşlarından oluşan geniş bir ittifak, Mert hükümetinin özellikle bakım hizmetleri, aile destekleri ve sosyal politika alanlarında planladığı kesintilere karşı çıktı. Alman Sendikalar Birliği DGB, IG Metall, Verdi, Caritas, Diakoni ve VDK gibi kuruluşların imzaladığı ve DPA'ya ulaşan çağrıda sosyal dayanışma, demokratik istikrarın ön koşuludur ifadeleri yer aldı. Saitin haberine göre ittifak konut yardımı, çocuk ek ödeneği, nafaka avansı, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engellilere yönelik desteklerde planlanan kesintilerin kaygı verici olduğunu belirtti. Sosyal devletin yalnızca ekonomik ve toplumsal değil, aynı zamanda demokratik açıdan da hayati bir rol taşıdığı vurgulandı. Özellikle çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen bakım reformu tasarısı yoğun eleştiri aldı. Kuruluşlar, bakım ihtiyacı olan insanların uygun şekilde desteklenmesi ve bakım kurumlarında zorlukla elde edilen personel standartlarının tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. Planlanan değişikliklerin kişilerin bakım ihtiyacının hangi düzeyde olduğunun belirlenmesini zorlaştırarak bakım sigortasının sunduğu hizmetlere erişimi güçleştirebileceği hatta tamamen engelleyebileceği uyarısında bulunuldu. İttifak sosyal güvenlik sistemlerinin güvenilir biçimde korunmasını talep ederken bunun finansmanı için yüksek servetlerin ve büyük mirasların daha güçlü biçimde vergilendirilmesini önerdi. Siyah-kırmızı koalisyon hükümeti uzun süren müzakerelerin ardından bakım reform paketinin bir bölümünü çarşamba günü onayladı. Tasarıda çocuksuz bireyler için daha yüksek primler ve prim hesaplama sınırının yükseltilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Sağlık Bakanı Lindemann, artan bakım ihtiyacına daha sıkı kriterlerle karşılık vermek istiyor. Tasarı eleştirilere rağmen şimdi Bundestag'da görüşülecek. Hükümet gelecek yaz tamamlanması planlanan daha kapsamlı bir yapısal reform için bir komisyonun öneriler hazırlamasını öngörüyor. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer boyutu ise hükümetin giderek artırdığı savunma ve silahlanma harcamaları. Hafta sonunda binlerce insan bu politikaya karşı sokağa çıktı. Almanya'da hafta sonunda binlerce insan savaşa, zorunlu askerliğe ve hızlandırılan silahlanma politikasına karşı sokağa çıktı. Berlin ve Stuttgart'ta düzenlenen gösterilerde hükümetin savunma harcamalarını artırma politikası protesto edilirken silahlanmaya ayrılan kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması istendi. Bir daha savaş olmasın, silahlar sussun çağrısıyla düzenlenen gösterilere barış aktivistleri, sendikacılar, gençlik örgütleri ve savaş karşıtı çeşitli gruplar katıldı. Organizatörlerin açıklamasına göre Berlin'de 20 binden, Stuttgart'ta ise 15 binden fazla kişi yürüdü. Gösterilerde özellikle savaş yerine eğitim ve sosyal hizmetlere para mesajı öne çıktı. Berlin'de göstericiler eğitim ve sosyal hizmetler için 500 milyar euro ayrılmasını, savaş ve silahlanma yerine sağlık ve sosyal güvenliğe yatırım yapılmasını talep etti. Gösterilerde gençlerin katılımı özellikle dikkat çekti. Gençlik örgütleri zorunlu askerlik ve yeniden silahlanma politikalarına karşı çıktı. Sosyalist Alman İşçi Gençliği SDAJ hükümetin politikalarının ülkeyi savaşa hazırladığını savunarak gençler savaşa gönderilmek istemiyor mesajını verdi. Berlin'deki gösteriden bir gün önce de binlerce genç zorunlu askerliğe karşı düzenlenen bir konserde Brandenburg kapısı önünde buluştu. Stuttgart'ta da gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Gösteriyi düzenleyen Nova Stuttgart İttifakı gençlerin barış hareketine katılmasının geleneksel olarak daha yüksek olan yaş ortalamasını değiştirdiğini belirtti. Özetle gösterilerin ortak mesajı şuydu: daha fazla silah ve asker yerine eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve barış için daha fazla kaynak. Peki Almanya'nın silahlanmaya ayırdığı kaynaklar ekonomiye ve insanların yaşamına ne getiriyor? Bu konuda yapılan eleştirilerden biri de şu: silahlanma refah getirmiyor, aksine yoksulluğu derinleştiriyor. Almanya'da Birlik Günü vesilesiyle yapılan konuşmalar ve yeni veriler Doğu ile Batı arasındaki ekonomik eşitsizliğin hala giderilemediğini gösteriyor. Bremen'e 2031'e kadar 1 milyar 350 milyon euro aktarılmasını öngören savunma anlaşması bölgeyi askeri bir lojistik merkezine dönüştürmeyi hedeflese de kentin uzun süredir yüksek yoksulluk oranlarına sahip olması silahlanma yatırımlarının refah getirmediği eleştirilerini güçlendiriyor. Jungewald'deki yorum, siyasi konuşmalarda hükümetin silahlanma yoluyla büyüme politikasının ve Almanya'nın 1990'dan bu yana dahil olduğu tartışmalı savaşların gündeme getirilmediğine dikkat çekiyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verileri Doğu Almanya'nın ekonomik üretiminin hala Batı'nın %80'i civarında olduğunu ve bölge nüfusunun hızla azaldığını ortaya koyuyor. Sonuç, yorumun temel tezi savunma harcamalarının ekonomik büyüme sağlamadığı, aksine yoksulluğu artırdığı. Bremen bunun somut bir örneği olarak gösteriliyor. Almanya ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca savunma harcamalarıyla sınırlı değil. Ülkenin en önemli sanayi sektörlerinden otomotivde de kriz derinleşiyor. Alman otomotiv sektöründe Eylül ayında şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri yılın en düşük seviyesine geriledi. Sektör, ihracat ve istihdamda yeni düşüş bekliyor. Münih Merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre sektördeki şirketlerin ekonomik beklentilerini ölçen gösterge Eylül ayında -35 puana geriledi. Bu değer Ağustos ayında -22 puandı. Alman otomotiv sektörünün yaşadığı sıkıntıların önemli nedenlerinden biri özellikle elektrikli araçlarda Çinli üreticilerin giderek güçlenen rekabeti. Alman otomobil üreticileri Çin pazarında olduğu kadar Avrupa'da da Çinli markaların artan rekabetiyle karşı karşıya. Otomotiv sektöründeki kriz, ihracat ve istihdam açısından önemli bir sorun. Ancak ekonomik gelişmelerin etkisini artık çok daha doğrudan günlük hayatımızda da hissediyoruz. Bunun en güncel örneklerinden biri ise enerji fiyatları. Petrol fiyatlarındaki ani artış ısınmayı bir lüks haline getiriyor. Orta Doğu'daki kriz nedeniyle petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, Almanya'da kalorifer yakıtı kullanan hanelerin ısınma giderlerini artırıyor. Petrol ithalatına bağımlı olan ülkede fiyat artışlarının doğrudan tüketicilerin faturalarına yansıması bekleniyor. Yeni jeopolitik gerilimler veya tedarik sorunları yaşanması halinde maliyetlerin daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Bu durum özellikle eski ve yüksek tüketimli kalorifer yakıtı sistemine sahip evleri uzun vadede risk altına sokuyor. Artan enerji fiyatları ısı pompalarını daha cazip bir alternatif haline getiriyor. Elektrikle çalışan bu sistemler uygun koşullarda petrol ve gaz sistemlerine göre daha verimli olabiliyor. Yenilenebilir enerjinin payının artması da bu eğilimi güçlendiriyor. Almanya'da ısıtma sistemlerinin dönüşümü için devlet teşvikleri bulunuyor. Ancak destek miktarı ve koşulları hükümet politikalarına göre değişiyor. Bu nedenle ev sahipleri için karar yalnızca petrol mü, ısı pompası mı sorusuna indirgenmiyor. Yatırım maliyeti, devlet desteği, binanın enerji verimliliği ve uzun vadeli işletme giderleri birlikte değerlendirilmesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor. Sonuç, Orta Doğu'daki kriz enerji fiyatlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Almanya'da petrol ve gazla ısınan haneler açısından temel mesele yalnızca bugünkü fiyatlar değil, gelecekte ısınma harcamalarının nasıl kontrol edileceği. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünün haberlerinde farklı başlıklar vardı ama ortak bir soru hep karşımıza çıktı. Kaynaklar nereye harcanıyor ve bunun faturasını kim ödüyor? Sosyal hizmetlerden silahlanmaya, sanayideki krizden enerji fiyatlarına kadar yaşanan gelişmeler, ekonomik ve siyasi kararların insanların günlük hayatını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında bulabilir ve okuyabilirsiniz. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Radyo Kassel'i Instagram, YouTube ve diğer dijital kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de tekrar programında, saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.